0: Kin kibir cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah,
2: Allah, hayyul hayyul Allah, hayyul hayyul Allah.
0: Ne bilsin derdimi dertsiz olanlar, anlamaz halim bu Allah. Derdidir agah olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah, mürayi gelmesin kâzip. Riyansız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Tezkuru

0: Gelen gelsin bu meydana.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Fezkurun.

0: Deyen gelsin bu meydana.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah deyen aşıklara zinhar. Tezkuru